0: Azgırım nevi açar,
1: azgırım nevi açar.
0: Traşutum alamatan,
1: traşutum alamatan,
0: traşutum alamatan.